Kendine ne yaparsın? Kendine ne yaparsın? Kendine ne yaparsın?